0: ben olayım.
1: Ay yok, ben yok şu yıkı eşsiz kızı. Onu zımı tenti aile eşsiz. Sen yok şu şömen yasına. İsmen yok şu.
2: 你这是跳啥了？
1: 你怎么不来跳舞啊？你去哪了？
2: 我去套马了，套马了。你为什么来参加脱衣啊？
1: 霍肯带我来的。啊。
3: 正好，今天我有一件大事情要告诉你。走。
1: 可以不听吗？
3: 你得听大事情，走。
1: 我不想听。到底去哪儿嘛？
3: 去了你就知道了。
1: 踏雪，你怎么带他出来了？
3: 那出来透透气嘛，让他适应一下人多的环境。
2: 包嗨，给你送呗。来，
3: 嘘嘘，
2: 也包包嗨，给你送呗。
3: 嘘嘘，嘘。What's what it is, Kings?
2: Yeah, 잘해
3: 예승대면